0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bizi vaktimizde avtobüsüde tıkılınç bular. Kiçu, hava yok. Ah, iter iter. Şoför laboyu yapışıp bana, iter beyler laboydan çıkıyor. Yaş kız dedi ki skorusunu götürü aldıyız. Türk'ün skorusu kuru alı. Nitralli kuru alı, normalli. Yeter sinu. Karız kampır bakırat. Şoför aka, avtobüs kuyulu ka. Şoför aka, avtobüs idiot kuyulu ka. Kotta hola 52'ye idiot. Çiriz kuyulu ka. Kıyçu, bakır çakır. Bir yaş yigit oldinda turgan oppalar seni ezg'ilab ketadi. Buncha dumbog'i, buncha yumshoq, qarsi tushirib qolib. Bunda qarasa qozoq xotin turgan. O'l sartdi balasi ahmoq. Bazarga borib sataman degan suzmamni jizib-jizib qurtda qilib qo'ydinglar. Otaxon rus qizga urilib ketib. Izvini dochka, esli ya papalli to'tochka. Ну, баба. Что такой большой? Это пенсия хой-на-хой. Татар хатын сават көтеріп түрген әке, өзбей болы баракет осын өтіріпті де, вүжданы қиналып татар кәмпірге. Әне, кәрзін кезі берейін сават үзі көтеріп кетем әу. Үшлі олай өтіріпті, бұрын асы оқып чық еп келіп. Тұхым сыныпті әне, яйцо разбилас, житок текет. А, кәрзінкада яйцо мас, күчікінің баласы бар, шинок, сынок. Bir lo'li chiqib olgan, ko'zi ko'rmaydi, tilamchilik qilyapti. Shayton uxadi, dollar prixadi. Xudo yo'liga din kelgani, xudo yo'liga sadaqa qilinglar. O'sha bittasi rahmi kelib yuzsin bergan ekan, pluk, pluk ko'zini ochib qarabdi. Shart yoqasidan bo'pti, ko'ramasmisan? Men seni ko'rdi o'yla yuzsin yurdim, qo'limni tiqib olayim. Ebe, akajon yuzsinga qo'lingizni ko'zimga tiqmasangiz, 200 so'm bersangiz, qayrimga tiqasiz qo'lingizni. Man ko'ramas, mani otam ko'r. Man otamni o'rniga tilamchilik qilyapman. Baraka top, otang qayoqda? Otam uyga paravalitskiy antennaga 2 XL ko'ryapti hozir. Qiychu, topala! Bittasi qo'liga dasmalchi olgan. Lakalum, lakalum. Kimga ma'lum, kimga noma'lum. Lakalum, oshna. Buncha nafas insasi. Havaları büzüp taşıdın ki, aşıda nümakılı yapsan. Görmüyor musun? SMS cönet yapma, SMS. Baskılı SMS cönetişim. Az olmasa MDS cönetimiz, doktorum lan. İşte çöp git, otobüs orkısı, otobüs doktor değil. Otobüs doktor değil. Hay bu, kengisinde ketasız, o ondasını onaylarını ki ketasılır. Ne ya? Ben şopurma otobüsü doktor değil. İşte yürüp gelip arka eşiğden çıkamadıysa kelle sıkısılıp kaldı. Kar, şopur! Şopur!

0: geçişsiz tamam. O mu tahtuz? Bir kişi olsun. Rahat ki mi avtobüs geçişi mümkün emez. Koçada yürüseniz. Hala avet, hala avet, avet, avet. Kuddu zooparktan bir maymun kaçken o. Yo, yana bilesem mi? Bütün aligi kim meş kanserde de şu yerde kanç kanser koygen biz. Hama kanserde elbette bütün saval keledi menge. Nümege sizi bu iz pas. Yo, ben katten bilemem. Menge kasa 13 metre bu tuğlardı bu. O meni kolumda yemez mi bu? Hatta ki geçe hacı vay ekemen şu yerde gebertiler abittir bu. Uzbekistan'da kança tasviş varız. Biz hiç kimi kızıhtırmıydı. Bütün Uzbekistan'ın başı geçişken en ağır musibet nümege abicaya asan bu iz pas. Hanımız şunu öyleyimiz de o bakıldı. Ya kuda, ben 3 metre boyu sakal basam yakışı böyle abidi. Ha şunca adamı kim küldüredi? Onun üstüki boyu bala adamı gücüdeyem. Kıyın, cüde kıyın. Bilesler mesela ben avtobüsüye çıksam çıkamayın. Ha boyu bala adam çıksa yarımız köşede kola diyor. Kim keçeyi meselesi de ben gelsem. Bana.
1: Kuda köşkür, diz kimir.
0: Hayatımız cüdeyem kızı. Bilesler bizden soru şeydi. Kızı geplerini katten alıyapsiler. Halkımızda makal var. Aldın öyle, kegin söyle. Yok, öyle şey yok. Tamdan tersi çüşken de ne dedi? Biz ahalı üstünü devletke tapşıramız. Kelle var mı? Ahalı üstünü devletke tapşırır bu miydi? Devletke sigir üstünü tapşırış geri. Ahalı üstü bollarımızda var mıydı? Ayol çıkmalı uyuyalmazdan ne dedi? Sütlerimiz aç bol etti dedi. Doktorge var mı? Yok, yok, hamma qiziqchi qozi, hayron qolasiz. Ko'chaga chiqing, kulgili gap deysizlar. Ko'cha to'la kulgili gap. Keyingi paytda televizordan davolashni boshlabdi. Ana Kasperovskiy Toshkentga keldi, bilet 100 so'm. Odamlar qo'lda 1000 so'mdan bilet oldi. 1000 so'mdan bilet olib kirib ko'rishyapti. Televizorda ko'rsam o'rtoqlarim 1000 so'mdan bilet olgan, uxlayapti. Men aytaman, nodon, 1000 so'mga bilet olib uxlaysanmi? 1000 so'mga bilet olgan odam mashinada o'tirish kerak. Qani 1000 so'm qaytar. Kasperovskiy bo'lsa o'zingga 1000 so'm qani. Yo'q, u bechora bemalol seansini o'tkazayotibdi ruschalab.
2: Сядьте поудобнее, найдите точку опоры, успокойтесь. Успокойтесь, я сказал. Смотрите только на мои глаза. Только на мои глаза, ничего, что кто-то шарит по вашим карманам спокойно. После сеанса милиция все вернет. Мужчины, не смотрите на чужих женщин, смотрите на мои глаза. Я психотерапевт. Я даю железную установку, сейчас будут рассасываться швы. Мужчины, будьте осторожны. Могут рассасываться швы на ширинках брюк. Спокойно. Спокойно. После сеанса все пройдет. Я начинаю отсчет. 1, 3, 5. Червонец. 25, 50, 100. Сеанс окончен.
0: Не могу ли я тут сам сахнаге чекпалы пульсана воткенеген номер?
3: Хангаме. Усталяре.

0: Jazira Mayoz yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazira Mayoz yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

kechdim, dunyodan kechdim, nahot bilmadim, nahot sezmadim. Pok sevgimni bir pul kabi sotding.

0: Kafkas Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Şaşırı var. Ve koy kuş koyuyor ağabey bakan. Ne keriyle şaşırı var. Aga kerin. Aga şaşırı var. Şaşırı kerin bakın bana. Koy kuşu. Koyuyor ağabey. Kerin. Sveji. Şaşırı
3: satıyorsun
2: bakan. Şaşırı satıyorum. Kerin bakan. Assalomu alaykum. Sağ olasiz. Uzursiz. Charchamasiz.
3: Aka, qancha bu?
2: 1.5 ming so'm.
3: Yaxshi. Qo'y o'zingiz ekan. Nima yeb katta qilgansiz bu qo'yni?
2: Nima deysiz?
3: Nima yegan bergansiz? Nima yeb katta bo'lgan bu qo'y?
2: Oh, xudo, yana bittasi bo'lib kelishi kerak. Qo'y, yo, qo'yni ko'chaga qo'yib yuborganman, o'zi bir axlat-axlat tutib yurgandi. Hozir keyin so'yib yubordim. Shu sotamiz endi, aka.
3: Odamlar olyaptimi?
2: Olishyapti, bizlar odam hamma narsa olaveradi, ishlasi qilmaydi.

0: You wanna do it again?
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Kullardan bir gün avtobazanın direktörü ortağımıydı. Kabinetinde otursam, yadan bağdan gaplaşıp, buradan işik rapata şapatan açılıp, işiydi.

0: qaysarliklaringni qo'y. Bilasan, u sevaman. Jonam,
1: bu safar ham kechirmay, qayga boraman? Rahmat. Yuborgan.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Kızını niyet kılıp bürcege abarıştık tuyge. Hafız raza koşuda etken muhurslarını kursan etken tuygelerim kursan. Lekin atakallar, uyuda oturuyor atakallar iltimas kıttı. Şu hafızı bir Koreli, yakından Koreli, şu uyge takirip kuleyler. Bürcük koşuga etkilesin, dua kılamızı gereken. Kelip hafızgen iltimas yendi, hizmetleri şu rahmatu. Lekin içkerde bir uyu çallar sizi çıkıp kora almadı. Çünkü yaşlar uğramagansızdı. Var bir koruşa almazdı, tamaşa kılışa almazdı. Şimdi iltimas balıştırsa yapıyor muydu? Şöyle kürüp artıken atakalı uğurluğundan durup kütü yaptı. Hakikaten mi okuruz eken? Yedi dıptı, harman geldi. Biz çıkarmadık, karışırık. Yaşlığımızda lekin doğrudan drogu vermezdik. Hani bizden bir çıkayı çıkmadık. Yedi yaşımız gelip doğru kemiği doğrudan yürüsek. Kullarız, şu bir çıkıp boş sonra başlıyoruz sizlerden. Ya bir o dıptı. Ne diyor karaya gelirken? Torap da yer tutuyor eken. Eşindeydi. Bir de torap gibi eşitti. Bu ne de ben o soracağım. Torna oğlu verdi. Rasa bir atakallar aşırıdan boşak kaptı yok. Atakallar hamması mazak bir şeye kadar eşit. Yaşlığımda kumul verdim. Dese, vay da. Yaşlığı neyse derdi de. Başkaları başını yıkıyor, meşrek oturuyormuş. Yaşlığımda kumul verdim. Dıra bağlar yatsı, vay da. Yaşlığımda kumul verdim. Sıbır kâmpekli avazını uçur. İçkertte yaşmalık ne yaptı? Toy hanımın şu çekkeni yetmedi mi? Ne sahak üç gol etti, ağzını uçurdu. Haliye hafızam hayranlık köp uçurdu da. Lekin aşırıdan tohtası bulmaydı çünkü pulağı kısıp durgen eken de atakallar. Yedi ya pullu küçük bulan ya atakalların payızı var, yana devam edin. Hani kanka? Neyse atakallar, vay da. Pas o aldı da. Karganda niçin kongul uzay tıra bağlardan Hayda Dese kameram gitti. Yedi balara gayet dur. Ağacın özgür. Balara hap çıkıp diye kalırsa. Yaşay lere
0: Vay Sangama Ustaları.

0: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
1: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Kıldırgıç.
2: Canım, bana ben ne bileyim ki ama? Korunmaz odam.
3: Vay, kanakası ge. Korunmazsız ki.
2: Korunmam ben.
3: Ha? Gene işte, bana korup durman ki.
2: Ne kadar hazır, kesel eken ben.
3: Hazeliz kursun.
2: Bıptı, yür, bir eğlentirip geleme. Kittu, yür. Otur. Düş.
3: Şaka, maşini zor ku, BMW mi, yo Mers mi?
2: Cinnimiz ha, stol ku bu. Tohta, abartta şimdi.

0: Merkez Radyosu da.
1: Pıldırgıç.
2: Ha orta, kalesan, yakşı mısın? Şu oldingi bitti iş bilen kirliydim. Şu maşı canım mı? O bu işki cöyle koyulu. Şu firmende iş yok mu? Ha?
3: Bar orta, senge bozu bar.
2: Kanaka iş, oylugin iç pul.
3: Şu da ballıge karab yürse, buldu şu ticap tergap hamasını. Şu 200 bin isim oylu yıkıp verim.
2: Yaa, orta, bu balı bucu pulunu yukatı koyadı. Turki miydi?
3: Boktu, bu mısı ana karavulçiliği kısın, kismenli, 300 bin oylu. Oladı mı?
2: Yaa, orta, bu miydi bu bucu pulunu yukatı koyadı değil. Cek, bunu kurtarlı kütel değil mi kolu yukup pülküsü? Bunge bir 50 mi, 60 milli işle yok mu?
3: Yok, orta unakı işle indi. Yok de.
2: Yani top indi bitti.
3: Bunun için doğruyla okup diplomayla geliş gereği de uken.
2: Ne?

0: kulfatlar mazza qilib choyxonada lo'li kabob yeyishyapti.
1: Olinglar.
0: Shu payt ulfatlardan biri g'alati bir gap boshladi.
2: Bollar, men bugun uyga kechasi soat 2:00 10 bokal pivani ichib kirishim kerak.
3: Ichmadik? Bu nima degani?
0: Nega endi uyingga kechasi 2:00 yana 10 bokal pivo ichib kirishing kerak?
2: He, choyxonaga kelishimdan oldin xotini shunaqa deb tayinlab yubordi.
0: Xotini? O'zing xotiningmi?
2: Ha, o'zimning xotinim.
0: Sani xotining kechasi 2:00 10 bokal pivo ichib kiring dedimi?
2: Yo'q! Xotinim teskarisini aytdi-da. Choyxonada ko'p ichmang, 2 bokal pivo iching. Keyin uyda soat 10:00 bo'ling dedi-da.
0: Nega unda sen teskarisini qilmoqchisan?
3: Nega?
2: Men xotinimning gapini har doim tushunmaslikka olaman. Hali uyga borib,
4: "Uzr, xotinjon, aytgan sonlaringni joyini almashtirib qo'yibman" deyman-da.
5: Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y. Qo'y.

0: Kim u?
1: Nodir opa, bu men, Sarvar man. Assalomu alaykum.
0: Voy, keling, keling. Sarvar, yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi?
1: Ha, rahmat. Haligi Nozima uydami?
0: Ha, uyda. Nozima, senga mehmon keldi. Uzr, sizlar gaplashib turinglar. Men hozir qo'shda ishim bor edi. Nega keldingiz?
1: Iltimos, kechir. Ayb mendan o'tdi. Kechir. Mana bu gullar senga, seni jondan ortiq sevaman.
2: Aybini tan olmoq, baxtini saqlab qolishdir.